Yelelen norit Lasumes yerkere hınçı Şiknele aşkarı hırit Patrastes yetekez kançen Aşkarı zgumes şöpore Zıngume anuş Zgumem sırtis meç tıpume Alik aralik aryuna nerans Vor yelelen sek Gönümen Depkyankı Galina

Modal Gorki Kayın Asamble. Sternayın Gorki Kvey. Gevork Sahagyan. Gevork Antaşya. Bas Gitar. Artur Martirosyan. Harvazayın Gorki Kvey. Vladimir Vartanyan. Fenekusunu Katar Batı. Eşmiyatlı. Bağır Şabat Hüçümeyin Zeyda Gürman Stüdyo. Hüçümeyin Rejistörü. Vladimir Vartanyan. Artur Martirosyan.

Citats ovum, aç gerit meç, aç gerit meç. Dem ki cebi tı husat, husat uheç, husat uheç.